Efendim, her zamanki gibi kahvaltısı başında olan tüm dinleyicilerimize afiyetler olsun diliyoruz. İşinde gücünde olanlara kolaylıklar ve direksiyon başında olan tüm dinleyicilerimize de her zamanki gibi gözünüz yolda, kulağınız

Efendim, arka fondaki güzel şarkılarımızdan da anlayacağınız gibi dermişim. Öncelikle tabii ki memleketim Ayten Altman'ın güzel şarkısı ve şimdi de yaz havalarının yazın mesajı. Evet, dün karneleri aldı miniklerimiz, büyüklerimiz, gençlerimiz, öyle değil mi? Onları buradan tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Özellikle de efendim eğitim. Bir eğitim yılı daha emekli, sabırla ve başarıyla tamamlandı, öyle değil mi? Şimdi hepsi için küçüğünden büyüğüne dinlenme, büyüme ve yeniden güç.

kadar karneler alındı ve biz biliyoruz ki hepimiz ebeveynler olarak karneler sadece notları değil, bir yılın emeğini, çabayı ve gelişimi de anlatıyor, öyle değil mi? Tatil, tatil, tatil, tatil sadece ve sadece boş zaman değil. Ruhun nefes aldığı, bedenin dinlendiği ve çocukluğun yeniden hatırlandığı zamandır bizler için. Çocuklar şimdi kitaplardan değil, gökyüzünden, sokaktan, denizden ve hayattan öğrenmeye devam ediyorlar, edecekler. Yaz tatili başladı ama aslında öğrenme hiç bitmiyor hayatta, öyle değil mi? Sadece birazcık şekil değiştiriyor diyebilir miyiz? Bir kapı kapanıyor, diğeri yazın sıcak ışığıyla açılıveriyor. Özgürlük, oyun ve keşif kapısı. Bambaşka, harika, dinlediğimiz, kafamızı ve ruhumuzu dinlediğimiz bir dönem. Yaz tatili başladı. Yolculuklar, memlekete yolculuklar da başladı. Öyle değil mi? Dinlenmek de efendim öğrenmenin bir parçasıdır diyoruz biz. Bazen en büyük gelişim, gerçekten en büyük gelişim, durup sanırım doğru nefes alabilmek.

Bizler Radyo Orange ve adı FM olaraktan efendim herkese gerçekten canlı gönülden huzurlu, güvenli ve neşeli, neşeyle dolu bir yaz tatili diliyoruz.

Efendim, yaz boyunca yaz şarkılarıyla yine ısınmaya devam edeceğiz ve buradan sizlere tekrardan günaydın derken hayat bazen bize güneşi gösteriyor, bazen de bulutları, değil mi? Ama emin olun, önemli olan hangi havada olursak olalım içimizdeki umudu kaybetmemektir. Yani sevgi. Her zaman diyoruz ya her yayınımızda, sevgi. Sevgi paylaştıkça büyüyen tek ama tek hazinemizdir. Ve saygı. Saygı insanı insan yapan en güçlü değerdir bizler için. Ve sağlığımız, sağlık ise, hani geçen hafta da söylemiştim, çoğu zaman ancak ve ancak eksildiğinde kıymeti anlaşılan, gerçekten o an fark edebildiğimiz, sağlığımız dediğimiz, değil mi? En büyük aslında bize ait olan zenginliğimiz. Evet. Bugün konular derin. İsterseniz önce geçen haftalardaki gibi biraz Dünya Kupası 2026'dan bahsedelim. Sonra Temmuz ayının sıcaklarından, güzel sıcaklarından, çok sıcaklarından bahsedelim. Sonra Dona Inzil Festi başladı, biliyorsunuz 3 ve 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Tuna Festivali, Dona Inzil Fest. Biraz da onlardan konuşalım. Her zamanki gibi sohbet çok ama zaman yettiği kadar sizlerle birlikte.

0: başlıyor.
1: Evet, 2026 Dünya Kupası dedik değil mi? Öncelikle Avusturya'dan başlayalım. Avusturya uzun yıllar sonra büyük umutlarla 2026 Dünya Kupası'na katıldı. Teknik direktör Ralf Rangnick'ti. Yönetimindeki bu takımda grup aşamasını geçmeyi başardı. Ancak ve ancak ne yazık ki ilk eleme turunda turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. Avusturya'nın Dünya Kupası performansı Grup J'deydi biliyorsunuz. İlk maçı Ürdün'e karşıydı ve Avusturya 3-1 olaraktan bu maçı almıştı kendi tarafına. İkinci maç Arjantin Avusturya ile karşılaştığında Arjantin 2 gol atarak Avusturya bu maçtan ne yazık ki kayıpla ayrılmıştı. Hiçbir gol atamayaraktan diyelim. Ne yazık ki Cezayir ve Avusturya'nın takımının maçı 3-3 olarak bitti. Bu sonuçlarla geçen hafta da söylemiştik. Avusturya grubun ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükselmişti. Sonrasında son 32 tura baktığımızda İspanya ile karşı karşıya geldi ve 3-0 olarak bu maçta ne yazık ki bir yenilgiyle bitti. Avusturya aslında burada çok güzel bir nokta var. Avusturya takımı son Avrupa şampiyonu İspanya karşısındaki etkili olmasa da turnuvaya veda etmiş olsa da İspanya maç boyunca üstün oynadı. Evet ama Avusturya'ya isabetli şut bulmadı. Çok ama çok zorlandığını da gördük değil mi? Olmaz ya yalnız sen ve ben. İki gönül arasına. Evet gerçekten Avusturya'da ikinci memleketimizde efendim Avusturya futbol takımı 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başararak önemli bir başarı elde etti. Bunu gayet de mutlulukla her zaman dile getireceğiz, unutmayacağız. Ve aldığı maçlar Avusturya'nın uzun yıllar sonra efendim yeniden Dünya Kupası'nda eleme turuna kalması ülke futbolu açısından her zaman için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve değerlendirilecek.

Şöyle bir toparlamak gerekirse Dünya Kupası'nı, 2026 Dünya Kupası'nı efendim, son 16 turu bugün başlıyor. Şu ana kadar tur atlayan ülkeler Kanada, Fas, Paraguay, Fransa, Brezilya, Norveç, Meksika, İngiltere, Portekiz, İspanya, ABD, Belçika, Arjantin, Mısır, İsviçre ve Kolombiya. Tabii bu aldığım notlardan okuyorum. Yoksa nerede bu kadar ismi, şey ülkenin ismini sayabilmek. Bugün oynanacak karşılaşmalar var. Kanada ve Fas, Paraguay ve Fransa. Yarın ise Brezilya, Norveç ve Meksika, İngiltere. Ardından Portekiz, İspanya ile, ABD, Belçika ile, Arjantin, Mısır'la ve İsviçre, Kolombiya ile. Elime sistemi artık tek maç üzerinden devam ediyor. Bundan sonra son 16, sonrasında evet 9-12 Temmuz arası hatta çeyrek final, sonra 14-15 Temmuz arası yarı final, zaman su gibi akıp geçip gidiyor diyoruz ya her zaman, ve 18 Temmuz üçüncülük maçı ve final. Final derseniz ne zaman? 19 Temmuz şeklinde ilerleyecek ve ileriki yayınlarımızda da bizler sizlerle birlikte bu konuda sohbet edeceğiz efendim, sohbetimize devam edeceğiz. Bu arada arka fonda sizlere, bu da benden olsun diyorum, Ayten Altman'ın ikinci parçasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben varım, dinleyelim mi?

Efendim, Donauinselfest, Tuna Festivali 2026 Viyana ve yine Avrupa'nın en büyük ücretsiz açık hava festivaline ev sahipliği yapıyor biliyorsunuz. Bu yılda başladı 3 Temmuz'dan itibaren 5 Temmuz'a kadar. Yani bugün 4'ü, yarın son gün. Değerlendirmek isteyen dinleyicilerimize işte son gün 5 Temmuz olan Tuna Festivali, yani Donauinselfest 200 sanatçıya misafir edecek, konuk edecek ve 14 sahne ve yüzlerce, efendim, yüzlerce etkinlikle milyonlarca ziyaretçi ağırlayacak ve ağırlıyor. Toplamda 2,5 milyon diye bir yerlerde okuduydum, ne kadar doğru bilmiyorum ama kesinlikle milyonlarca ziyaretçi ağırlayacağı her seneki gibi kesin diyorum. Festival sadece müzik değil elbette ki, çocuk etkinlikleri, spor aktiviteleri, tiyatro, kabare ve gastronomi alanlarıyla da her yaştan ama her yaştan insana hitap ediyor ve söylediğimiz gibi giriş tamamen ücretsiz.

ve hava durumunu vermeyeceğiz tabii. Öyle bir niyetimiz yok kesinlikle. Hava durumunu vermesek de bu arada gene CD'mizi de koyduk. Efendim, Temmuz ayı daha başlamadan biliyorsunuz Avrupa'nın gündeminde sıcak hava dalgaları vardı ve bu dalgalar inişli çıkışlı halen ve halen de devam ediyor zaten. Şöyle meteorologlar, öyle diyeyim, uzun süredir bu yazın oldukça sıcak geçeceğini zaten söylüyorlardı. Ve son günlerde özellikle de Güney ve Orta Avrupa'da rekor ve rekor sıcaklıklar ölçüldü. Avusturya'da birçok bölgede ki sıcaklıklar 40'a 40 dereceye kadar çıktı ya da yaklaştı diyelim. Uzmanlar tabii ki özellikle de sıcak havalarda dünyanın her yerindeki tüm insanlar için geçerli. Özellikle de yaşı genç ama yaşı ilerlemiş diyelim. Kronik hastalıkları olanlar, çocuklar özellikle öğlen saatlerinde dikkat etmemiz gerektiğini

Evet, konuşurken mikrofonumun sesini açmayı birazcık geciktirdik ama efendim bugün konular oldukça yoğun dedik ama konuları nereden nereye hoplaya zıplaya gidiyorum. Ay, bence efendim İnsan neden iyi ya da kötü mü diye sorsam diye düşünüyorum. İnsanlar üzerine biraz, bizler üzerine, biz insanlar üzerine birazcık sizlerle sohbet etmek, konuşmak istiyorum efendim. Günümüz bilimi biliyorsunuz artık insanı tek bir özellik üzerinde değerlendirmiyor. İnsanı anlamak için beyin, çevre, çocukluk, duygular ve sosyal bağların birlikte incelenmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani insan ne sadece sabrıyla ne de sadece zekasıyla açıklanabiliyor. İnsan yaşadığı hayatın ve kurduğu ilişkilerin toplamıdır diyorlar. Ne kadar güzel değil mi? İnsan yaşadığı hayatın ve kurduğu ilişkilerin toplamıdır. Arka fonda niye böyle bir müzik geldi bilmiyorum. Ben de şaşkınlıkla dinliyorum ama aslında insan gerçekten insanı gerçekten insan yapan nedir sorusunu aile içinde, dostlarımızla ya da dışarıda ya da kendimize sorduğumuz çok oluyor. Beni ben yapan insanı gerçekten insan yapan nedir? Bu soru aslında psikolojiyi değil mi? Felsefeyi, nörobilimi ve etik alanların ortak sorunu. Bilim bugün bunun yalnızca gerçekten zeka olmadığını, karakter, empati, vicdan ve sosyal bağ kurma becerisinin de temel olduğunu söylüyor ve örnekleriyle bize zaten gösteriyor. Evet, insanı yapan, insan yapan temel özellikler. İlk sırada araştırmacılar

ilk sıraya empati demiş. Yani empati başkalarının duygularını anlayabilme. Başkalarının duygularını anlayabilme. Buna da isim olarak Daniel Goleman'ın yazısından örnek verebilirim. O diyor ki duygusal zekanın en önemli parçalarından birinin empati olduğunu kendisi söylüyor da Danieller Goleman. Empati sayesinde diyor insan acıyı paylaşabilir, yardım etmeye destek duyar, şiddetten uzak durabilir, güven oluşturabilir. Hepsi empatiyle bağlanıyor. Yani başkalarının duygularını anlayabilme. Ve yapılan bütün araştırmalar empati düzeyi yüksek insanların empati yani başkalarının duygularını anlayabilme yeteneği yüksek olan insanların hem daha mutlu hem de daha sağlıklı ilişkiler kurduğunu gösterdikleri bilimsel ve yapılan araştırmalar sonucunda efendim ortaya çıkmış. İnsanı insan yapan temel özellikler içinde tabii ki yine Jonathan Haidt isminde çok da güzel bir doktor, araştırmacı. Vicdan demiş o da. Önceliğini vicdana sıralamış. Diyor ki insanların ahlaki kararlarının yalnızca mantığıyla değil, vicdan ve sezgileriyle de şekillendiğini ortaya koymuştur diyor yaptığı araştırmalarda. Ve vicdan doğruyu yanlıştan ayırabilme diyor. Doğruyu yanlıştan ayırabilme vicdanlı insanlar. Kimse görmese de doğru olanı yapabilme. Kimse görmese bile efendim. Ne kadar güzel bir cümle değil mi? Bunu diyen Jonathan Haidt. Yani onun dediklerini Türkçe'ye çevirdiğimizde vicdanın doğruyu yanlıştan ayırabilmeyi neden olduğu, kimse görmese bile doğru olanı yapabilmeyi ve güçlü gücü kötüye kullanmamaktır diyor. Vicdanlı insanlar da gücünü kötüye hiçbir zaman kullanmaz. Evet, dünyanın güzel insanları içinde bir de Martin Seligman var. İsimler genellikle yabancı da olsa bu uzman insanların yazdığı kitaplar, derlediği şeyler. Derinlemesine bugün giremem ama ileriki yayınlarda emin olun hepsinden biraz daha fazla bahsedeceğiz. Martin Seligman dürüstlük diyor. Karakter güçleri üzerine yaptığı tüm çalışmalarda dürüstlüğü insanın temel erdemlerinden biri olarak tanımlıyor. Ve şöyle demiş, kısa diyorum ya, kısa özlü bilgi aktarmaya çalışıyorum okuduklarımdan. Dürüst insan diyor Martin Seligman, sözüne güvenilir. Dürüst insan hatasını kabul eder. Dürüst insan güven ve bütün sağlıklı ilişkilerin temelidir. İnsan yapan özellikler efendim. Şu ana kadar empati dedik ilk başta değil mi? Empati. Sonra vicdan dedik. Sonra dürüstlük dedik. Ve Walter Mischel'in yazdığı araştırmalar, uzun süreli çalışmalar öyle diyelim. Onda da şu noktada daha çok ağırlık var insanı insan yapan özelliklerde. Öz denetim efendim. Bu Walter Mischel tarafından yapılan ünlü Marshall Law deneyi var. Çok eski. Emin olun çok aktüel değil ama çok da basit. Çok eski bir deneyim. Günümüzden olan verilerle de bu deneyi size bahsedeceğim ve toparlamaya da çalışacağım. Yani öz denetim, kendini kontrol edebilen çocukların ileriki yaşamlarında eğitim, sağlık ve iş yaşamında daha başarılı olduklarını göstermiş. Onun yaptığı deneyde. Ve şöyle diyor Walter Mischel, neden Walter Mischel diyorum efendim, diyor ki
Öz denetim öfkeyi kontrol etme gücünü verir. Öz denetim sabırlı olmayı öğretir. Öz denetim dürtüleri hemen teslim olmamaktır diyor. Ve kısaca Walter Mischel'in yaptığı deneyden bahsetmek gerekirse efendim, kafamızın ucunda kalsın, ama bu deneyi yapalım diye söylemiyorum. Yani 1960'lardan bir örnek vermek niyetiyle sizlerle paylaşıyorum. Evet, 1960'ların sonu ile 1970'lerin başında Stanford Üniversitesi'nde bu deney gerçekleşmiş. Psikolojinin en bilinen deneylerinden, o dönemin, o yılların bir deneylerinden biriymiş efendim. Deney nasıl yapılmış diye merak edenler, 4 ve 6 yaştaki çocuklar üzerinden yapılıyor ve bu 4-6 yaşlarındaki çocuklar tek başlarına bir odaya alınıyor. Masanın üzerine bir tane şekerleme ya da tam o zamanki marshmallow konuluyor ve çocuklara şu teklif yapılmış: İstersen bu şekeri şimdi yiyebilirsin, ama ben geri dönene kadar beklersen sana bir tane daha vereceğim. Böylece iki tane şekerleme kazanacaksın. Araştırmacı odadan çıkıyor ve çocuklar yaklaşık yalnız 15 dakika kadar yalnız bırakılıyor odada. Bazı çocuklar hemen şekeri lüp diye yiyor. Acaba ben yer miydim diye düşünüyorum. O vakit herhalde çocukken yerdim diye düşünüyorum, samimiysem eğer. Bazıları ise beklemek için ilginç kendince yöntemler kullanıyor. Mesela gözlerini kapatıyor o süre içinde, ya da şarkı söylüyor 15 dakikalık artık şarkılar söylüyor diyelim, ya da aynı şarkıyı söylüyor. Şekere bakmamaya çalışıyor bazı çocuklar ve kendi dikkatini başka yöne çeviriyorlarmış, öyle diyeyim. Peki diyeceksin, araştırmanın amacı ne? 1960 senelerin sonları, 1970 senelerin başlarında yapılan bu deneyde asıl amaç çocukların irade gücünü, yani işte öz denetim deyip duruyorum ya, irade gücünü ve ödülü reddedebilme becerisini ölçmeye çalışıyorlar. Yani o vakit soru şöyle oluyormuş: küçük bir ödülü hemen almak mı, yoksa biraz sabredip daha büyük bir ödül kazanmak mı? Ve ilginç olan, yıllar sonra aynı çocuklar tekrar inceleniyor ve ilk analizlerde bekleyebilen çocukların ortalama olarak ileriki yetişkin yaşlarına kadar okul başarısının daha yüksek, stresle baş etme becerilerinin daha güçlü ve bazı sağlık göstergelerinin de daha iyi olduğu görülüyor. Bu nedenle deney uzun süre öz denetim, evet, başarının anahtarıdır şeklinde yorumlanmış o senelerde. Sonradan tabii ki daha yeni ve daha büyük örneklemli araştırmalarda, öyle diyelim, sonucun ilk o yıllarda düşünüldüğü kadar basit olmadığını gösteriyor ve bunu da biliyoruz, altını da çizelim. Yani araştırmacılar şunu fark ediyor efendim: çocuğunuzun aile ortamı, tabii ki hepimizin bildiği ekonomik koşulları, ebeveyn desteği çok önemli ve güven duygusu. Güven duygusu efendim. Ve çocuğunuza sorduğunuz eğitim imkanları da gelecekteki başarı üzerinde büyük ama çok büyük etkiye sahiptir. Yani deneyi beğendim, ama yine de sadece işte bilim adamları, bilim araştırmacıları, tıp alanındaki tüm uzmanlarımız, beklemek tek başına geleceği belirlemez. Unutmayın, beklemek, tam Türkçe olacak herhalde, tek başına geleceği belirlemez. Bugün
Bilim bize şöyle diyor, bugünkü tüm bilimsel değerlendirmeler aslında şöyle diyor, öz denetim önemli bir beceridir. Ancak başarıyı belirleyen tek faktör değildir. Aile, biraz önce de söyledik ya, eğitim, çevre, fırsatlar ve duygusal güven efendim, en az öz denetim kadar önemlidir.

Yani günümüz hayatımızda o kadar çok örnekler var ki verebileceğimiz. Bir çocuk tüm çikolatayı bugün yemek yerine birkaç güne bölerek yemeği seçiyorsa bu ödülünü erteleyebilme becerisine örnek oluyor. Aynı şekilde bir yetişkine maaşını hemen harcamayıp birikim yapması, sınav yerine telefonla vakit geçirmek yerine ders çalışması, öfkelendiğinde hemen tepki vermek yerine sakinleşmeyi beklemesi de öz denetimin günlük yaşamımızdaki örnekler. Öyle değil mi? Günümüzde psikoloji ve nörobilimde bu konu insanı iyi yapan şey nedir? Öz kontrol, empati, ahlak artık çok daha karmaşık, çok daha faktörle ele alınıyor. Ve eskideki tek özellik başarı fikri büyük ölçüde terk edilmiş durumda.

Ve bu konuları dediğim gibi önümüzdeki haftalarda da çok ama çok konuşacağız birlikte. İnsanı tek özellik değil, sistem oluşturur demiş Angela Duckworth. Evet, çok ilginç değil mi? İnsanı tek özellik değil, sistem oluşturur. Bugün en çok konuşulan isimlerden biri. İsterseniz araştırabilirsiniz. Azim artı tutku artı devamlılık kavramını geliştirdi. Yani en çok konuşulanlar. Ama artık şunu da kabul ediyor kendisi Angela Duckworth. Sadece azim yetmez diyor. Çevre ve fırsatlar çok ama çok belirleyici oldu. Yani güncel görüşe baktığımızda insanın başarısı eşittir azmi artı çevre artı destek artı eğitim artı şans artı aslında ilk başa yazılacaklardan sağlık efendim, sağlık.

Evet, zaman zaman zaman yayın kapanmadan, sözlerim bitmeden, saati de gözümden ayırmadan sizlerle son dakikaları dolu dolu geçirmek istiyorum. Arka fonda biraz özel, biraz farklı.

Evet, insana insan yapan özellikler dedik efendim. Modern psikolojinin ortak sonucu, bugünün bilim dünyası artık şunu söylüyor. Eski fikirde, aslında eski fikri önce paylaşmak lazım. İyi insan eşittir sabırlı insan deniliyordu. Başarı eşittir irade gücü deniliyordu. Ama yeni fikirde, modern psikolojinin ortak sonucunda, yani bugünün bilim dünyası artık şunu söylüyor. İnsan davranışı diyor, eşittir genetik, beyin yapısı, çocukluk deneyimi, travmalar, sosyal çevre, eğitim, ekonomik koşullar, kültür efendim hepsinin birleşimidir diyor.

Yani günümüz bilim insanı, günümüzün bilimi artık insanı tek bir özellik üzerinden değerlendirmiyor dedik. İnsanı anlamak için beyin, çevre, çocukluk, duygular ve sosyal bağların birlikte incelenmesi gerektiğini söylüyorlar. Bunları da dikkate almayı unutmayalım diyoruz. Yani insan ne sadece sabrıyla ne de sadece zekasıyla açıklanabilir. İnsan yaşadığı hayatın ve kurduğu ilişkilerin aynen toplamıdır.

Evet efendim, bu güzel şarkı güzel bir kadını gidiyor. Haftaya da çalacağım ama her seferinde biraz da şaşırtarak, bu sefer senfonik olaraktan, daha doğrusu Hagen Filarmoner Orkestrası'ndan dinledik. Ve son sözler, insan olmak efendim ne dedik, yalnızca doğmak değildir dedik. İnsan, gerçek insan olmak, vicdanıyla düşünmek, dürüstçe paylaşmak, merhamet göstermek, empati kurmak, ardında güzel izler bırakabilmektir. Bilgi bizi güçlü yapabilir, evet, ama karakter bizi gerçekten ve gerçekten insan yapar. İnsan.

Efendim, sevdiklerinizle birlikte huzurlu, güzel günler geçirmeniz dileğiyle bir sonraki yayında yeniden buluşuncaya kadar sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, yüzünüzdeki gülücükler ama hiç eksilmesin. Hoşça kalın efendim, hoşça kalın.